Dümdük lerim çöden labci çit kuzudur. Deş uz lerima kandor doğaz ama davam distrik mankank. Distrik tuberculosis officer doktor Urjan Lamo devga TV nazışana neda çe sizirudu inam ozo mungok çebene gaya gaya yakosu inam manche çebene sinav inam izikor TV dilin rasodisana sa Benan şerayar, çivi şugan, lontin gantawang, kuşup, teş toze yimbur.